0: Global security remains in sharp focus following the NATO summit in Ankara as the alliance reaffirmed its defense priorities amid the war in Ukraine and growing instability in the Middle East. At the same time, renewed U.S.-Iran tensions have raised fears of further escalation, while Iran has laid to rest Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in a ceremony that drew thousands of mourners and regional leaders. I'll be discussing all top developments from this week with my guest, Dr. Nurhan Albayah, who's with me in the studio today. Let's begin.
1: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır. Ancak Mitsotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceni de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede Dışişleri Bakanlarımız daha sonra gerekirse biz de masaya otururuz ve bu konuyu görüşürüz. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin

0: açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır. Ancak Mitsotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceni de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede Dışişleri Bakanlarımız, daha sonra gerekirse biz de masaya otururuz ve bu konuyu görüşürüz. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. İşte şu anda Milli Savunma Bakanım burada, Genelkurmay Başkanım burada, diğer Dışişleri Bakanım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada. Hepsi de bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmadığını bizzat yaşıyorlar, görüyorlar. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız. Bu fırkateynler olabilir, bu korvetler olabilir, bu denizaltılar olabilir. Bütün bunları aramızda görüştük.
1: Well, the NATO summit, and Dr. Nurhan Elbaya is with us. Nurhan, thank you so much for spending your time. You know that it's always a pleasure having you here with me.
2: Thank you, Elif.
1: Well, let's talk about the NATO summit. It was an eventful one. It was after 22 years. It was in Turkey again. But in 22 years, a lot has changed. So what was your take on the summit in general? Then I will deep delve into details later. So.
2: The NATO summit in Ankara is over. And one image ended up defining this is president as we just saw now on the screen. President Recep Tayyip Erdogan is smiling.
1: Yeah.
2: Maybe this smile or behind this smile is vision, strategic vision, long-term vision. He proved to everyone that his long-term strategic vision was correct. He was criticized about lots of policies before, long time ago. Mm-hmm. He was criticized about investing in domestic defense industry, investing billions.
1: Yeah.
2: In the industry, defense industry, while the economy of Turkey was under pressure. He was criticized about establishing independent foreign policy for Turkey. He was